0: Tarzı Şakayan Tuğ.
1: Tarzı Şakayan
0: Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı Şakayan Tuğ. Tarzı

0: sevmedi. Herkes önce bir saat sonra sahip olarak hemen başkanı bize dinleyelim.
1: Thank you.

0: Tamam, ben sana...
1: Tam
0: kalbi sen cefakansın. Tam kalbi cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Cefakansın. Du vilken övrigt. Jag menar att jag ska göra en annan plan som jag tänkte. Det är en plan som jag har lite skankat. Så sa det så. Du vänder. Du
1: har

0: Evet, ne yapar lan? Hadi
1: efendim.
0: Efendim, bir bakalım. İstersen iyi olur. Bakalım.
1: Efendim, kalkın. Efendim.

0: Tekrar atıyor. Tekrar atıyor.
1: Ya da ben gerçekten ne yapıyorum?

0: Hazır Zahir. Hazır Zahir
1: Hamidir.
0: Saat 4:00 PM. Bu yüzden saat 4:00 PM. Bu saat 4:00 PM.